sözü sözden seçenler, semsinden dolayı sündül biçenler. Lak sözden sanma ki ötüp geçerler, sözün çekisinde zor gerek olsun. Sözün meydanına söz bilen çağır, söz gerek olmasın mənadan sağır. Tenden nazik olsun.

dersen Ceren kimi her yürüyüşün Ceren kimi her yürüyüşün Maral kimi ter

0: Yarın Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Uzun Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Dünen bizi bulup kaçan kızların, ömrümüze ışık saçan kızların. Dünen bizi bulup kaçan kızların, ömrümüze ışık saçan kızların.
1: Yurt FM.

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

Bir akşam taksiden düşüp paysa, bilmedik hayana hayana gelip

bir künce. Dayandık üzümüz denize sarı, yağışın elinden kaçıp bir künce. Dayandık üzümüz denize sarı, yine tapılmadı payız gelince. O öten güllerin itmiş açarı, yine tapılmadı payız gelince.

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.